0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Mayıs 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da federal hükümetin Employment Services yani istihdam hizmetlerinde planladığı değişikliklere bakacağız. Bazı uzmanlar değişikliklerin hükümetin söylediği kadar devrim niteliğinde olmadığını düşünüyor. Programın ikinci yarısında ise 27 Mayıs 3 Haziran arasında kutlanan Reconciliation Week yani uzlaşı haftası hakkındaki bölümümüz olacak. Bu yılın teması tüm Avustralyalıların her gün uzlaşıya destek vermesini sembolize eden tam destek anlamına gelen All In. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz.

Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini İran ve Umman'a bırakma önerisini reddetti. İsrail, Lübnan'daki askeri harekatını tırmandırdığını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı için yasal zemin vurgusu yaptı. İsrail ordusu, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah militanlarına karşı yürüttüğü operasyonunu genişleterek kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde yeni bir bölgeyi savaş bölgesi ilan eden İsrail Savunma Kuvvetleri IDF, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. İsrail, 16 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen bu hafta salı itibariyle Lübnan'ın güney ve doğusunda 120 hava saldırısı düzenlemiş durumda. Yıkılan evlerin enkazı üzerinde yürüyen Tire şehrinin sakinleri yaşadıkları zorlukları anlatıyor.
1: We received an evacuation warning and the people left, all of them children and families. Among them were displaced people from villages.
0: Tahliye uyarısı aldık ve insanlar, hepsi çocuk ve aile olmak üzere ayrıldılar diyen bir sakin, aralarında güneyden kaçan, yerinden edilmiş insanlar da vardı ve bu saldırı yaşadıkları trajedinin üzerine geldi diye konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la barış anlaşmaları görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'nın yönetimini İran ve Umman'a bırakma önerisini reddetti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran'la şu anda iyi bir anlaşma yapabileceklerini ancak deniz yollarından serbest geçişte dahil olmak üzere taviz vermeye hazır olmadığını söylüyor.
2: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it.
0: Uluslararası sular, kimse kontrol edemeyecek, biz gözetleyeceğiz diyen Trump, gözetleyeceğiz ama kimse kontrol edemeyecek. Bu, yaptığımız müzakerelerin bir parçası. Onlar kontrol etmek istiyorlar. Kimse kontrol edemeyecek. Orası uluslararası sular. Ve Umman herkes gibi buna uyacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar diye konuşuyor. Bu arada İran Devlet Televizyonu, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir çerçeve anlaşması kapsamında Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin İran yakınlarından çekilmesi ve İran gemilerine uygulanan Amerikan deniz ablukasının sona ermesi de dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getireceğini bildiren bir haber yayınladı. İran Devlet Televizyonu nihai ve kabul edilip edilmeyeceği belli olmasa da mutabakat zaptının gayri resmi bir taslağını elde ettiğini söyledi. Kuzey bölgesinde görev yapan iki polis memurunun Kumanjayi White'ın ölümüyle ilgili olarak suçlanmaması üzerine gözaltında ölümlerin bağımsız olarak soruşturulması yönünde çağrılar yeniden gündeme geldi. 24 yaşındaki aborijin adam geçen yıl Mayıs ayında Alice Springs'te sivil polis memurlarının onu bir süpermarketin içinde etkisiz hale getirmesinin ardından hayatını kaybetmişti. Kuzey bölgesi polisi başarılı bir kavuşturma olasılığının bulunmadığı sonucuna vardığını söylemekte. Ancak aborijin ve Torres Boğazı adalıları Sosyal Adalet Komiseri Katie Kiss, polisin gözaltında ölüm vakalarında diğer polis memurlarını soruşturmaması gerektiğini vurguluyor. Çalışma Bakanı Amanda Rishworth tarafından açıklanan hükümetin Avustralya'nın istihdam hizmetleri sisteminde

0: yaptığı revizyon sert bir şekilde eleştirildi. Hükümet bunun 30 yıldır yapılan en büyük istihdam hizmetleri revizyonu olduğunu söylüyor, ancak Yoksullukla Mücadele Merkezi, karşılıklı yükümlülüklerin korunmasının anlamlı bir değişiklik olmadığı anlamına geldiğini belirtiyor. Buna göre 1 milyondan fazla Avustralyalının iş bulmak için profesyonel yardım alması gerekecek ve karşılıklı yükümlülükler olarak bilinen şartları yerine getirmezlerse, sosyal yardım ödemelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. ABC News Breakfast'ta konuşan Yoksullukla Mücadele Merkezi'nden Kristen O'Connell, reformların bireyleri hedef almaması, daha geniş sistematik sorunları ele alması gerektiğini söylüyor.
1: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard.
0: Hükümetimizin sadece işler kötüye gittiğinde değil, her zaman yaklaşık %4 işsizlik oranına ihtiyaç duyduğuna karar verdiği bir ekonomide yaşıyoruz diyen O'Connell, bu yüzden zorunlu faaliyetlere zorlanmak zorunda kaldığınızı, yaşanabilir bir Centrelink ödemesi alamadığınızı ve yoksulluk sınırının yüzlerce dolar altında yaşadığınızı görmek gerçekten çok üzücü ifadelerini kullanıyor. Ebola salgınının yayılmasını sınırlamak amacıyla komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırlarını kapatan Uganda, bunun en az 4 hafta süreceğini açıkladı. Uganda yetkilileri bunun Kongo'daki şüpheli vaka sayısının 1000'e yaklaşması ve en az 220 şüpheli ölüm nedeniyle olduğunu söylüyor. Diğer bazı ülkelerde virüsün yayılma riskini azaltmak için kendi sınır kısıtlamalarını uygulamaya koymuş durumda. Kanada, Ebola'dan etkilenen ülkelerden gelen yolcuların 21 gün boyunca kendilerini izole etmelerini şart koşacak. Kanada Göçmenlik Bakanı Lina Matgibidiap, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kongo'nun kuzeydoğusundaki salgının aylarca sürebileceği uyarısında bulunması üzerine, etkilenen ülkelerdeki göçmenlik işlemlerinin de 90 gün süreyle durdurulacağını söylüyor.
2: Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations and temporary resident permits.
0: Diap, geçici ve kalıcı oturma vizeleri, elektronik seyahat ve geçici oturma izinleriyle Kanada'ya seyahate izin verilmeyecektir. Seyahat belgeleri askıya alınacaktır, bilgisini paylaşıyor. Hacca bu yıl 1.7 milyondan fazla Müslüman katıldı. Suudi yetkililer, hacıların aşırı sıcaklıkla başa çıkmalarına yardımcı olmak için su, şemsiye ve buhar püskürtme cihazları dağıttı. Ayrıca sağlık kliniklerine malzeme sağlamak için dronlar kullanıldı. Bu yılki hac, Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gerçekleşiyor. Darul Fatva Başkan Yardımcısı Dr. Şeyh İbrahim El-Şafi, birçok ailenin de yaşam maliyeti baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun da bazı Avustralyalı Müslümanlar için hac ibadetini karşılanamaz hale getirdiğini söylüyor.
3: About 14,000, that's an affordable package now that is considered. But if one were to go to the high-end package, it will be...
0: 14,000'den bahsediyoruz diyen El-Şafi, şu an bu uygun fiyatlı bir paket olarak değerlendiriliyor. Ama üst düzey pakete geçmek isterseniz çok pahalı olacaktır. Örneğin 20,000 veya 30,000, hatta daha fazlasını ödemeniz gerekecek, bilgisini paylaşıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilmesinin ardından yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı ve kurultay için yasal zemin vurgusu yaptı.
4: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değil. Bize Böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. En kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız. Ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bu hukukçuların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. En kısa sürede kurultayı nasıl yaparız? Bunları yapacağız.
0: Kılıçdaroğlu'nun "Bana kalsa yarın yaparım" açıklamasına cevap veren Özgür Özel, "Mesele niyet meselesidir" dedi. CHP'yi mahkeme kararları şekillendiremez ifadelerini kullandı. Tahliye başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapısı kapatılmamıştır" diye konuştu.
4: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Almam içeriye. Ne demek almam ya? Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. İçim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Girseydi milletvekilleri içeride ne olacaktı? Milletvekillerin gidişi talimatı benden değil. CHP genel merkezine gitmek için CHP'nin eski genel başkanından izin mi almak gerekiyor?
0: Öte yandan CHP'de harekete geçen Kılıçdaroğlu, satışa çıkarılan iki lüks aracın üzerine "haram parayla alınmıştır" yazarak genel merkezin önünde sergiledi. Konu üzerine CHP idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat yaşananları yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik olarak nitelendirdi. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır. Biri 2022'de Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır açıklamasını yaptı. Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sebebiyle toplam 13.513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yaklaşık 9 yıldır hapiste bulunan Gezi hükümlüsü Osman Kavala, İsveç merkezli Gilel Storch ödülünün bu yılki sahibi oldu. 7 Eylül'de yapılacak törende Kavala'nın adına ödülü, eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra Kavala'nın teslim alacağı öğrenildi. Zatürre rahatsızlığı nedeniyle 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan ve ardından akciğerindeki enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin en sıcak yeri 46 dereceyle Eskişehir oldu. Piyasalara baktığımızda en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 32 lira 76 kuruştan, 71 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentin işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra yağışlı 19 derece, Sydney yağışlı 22, Melbourne parçalı bulutlu 17, Perth'te yağışlar azalıyor 21, Adelaide bulutlu 18, Hobart'ta yağışlar azalıyor 18, Wollongong yağışlı 20, Newcastle yağışlı 22, Brisbane yağışlı ve fırtına ihtimali var 22, Cairns güneşli 29 ve Darwin güneşli 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, geçmişte Erdoğancılar Bay Kemal'e teröristle işbirliği yapıyor derken, şimdi kendisine kahraman derken, muhaliflerse Cumhurbaşkanı Gandhi Kemal derken, şimdi hain Kemal diyorlar. İşte insanoğlunun politik ikiyüzlülüğünün gerçek hali, demiş bu dinleyicimiz.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Ve ayrıca SBS çalışanları ve tüm Türk vatandaşlarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun diyor Elif Hanım. Evet sayın dinleyiciler, bunlar dünden kalan mesajlardı. Bugünkü mesajlardan vatandaş Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Türkiye'de tek adam rejimine en bariz örnek Bilgi Üniversitesi 20 bin öğrencisi, binden fazla öğretim üyesi ve yüzlerce çalışanı var. Mezuniyete 15 gün kala bir gece tek imzayla kapatıldı. Öğrencilerin direnişi sayesinde 3 gün sonra tek imzayla açıldı demiş bu dinleyicimiz. Hozatlı Bektaş Rumuzu dinleyicimiz, AKP'nin seçimleri yeniden kazanmak için koçbaşı olarak kullandığı Bay Kemal, Ankara Çubuk'ta yumruk yediği kişiyle öpüştü, helalleşti. Kendisini bakla kazıyla tehdit eden Alaaddin Çakıcı'yla ne zaman helalleşecek? Tam ibretlik siyasi zombi haline gelmiştir. Çok yazık demiş, saygılar diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, 1 milyon kadar Avustralyalı'nın job seeker ödemelerine erişimini sağlayan Employment Services istihdam hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler planlanıyor.
4: İşsiz Avustralyalıların iş bulması için kurulan Employment Services veya istihdam hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler gündemde. Hükümet 30 yılı aşkın bir süredir ilk defa İstihdam hizmetlerinde bu kadar kapsamlı bir reform yapıldığını söylüyor. Ancak karşılıklı yükümlülüklerin ve özel hizmet sağlayıcıların devam etmesi nedeniyle hak savunucuları bu değişikliklerin sadece bir imaj değişikliğinden ibaret olduğunu iddia ediyor. İş Gücü Bakanı Amanda Rishworth için bu son 30 yılda Avustralya'nın istihdam hizmetlerinde yaptığı en büyük revizyon.
5: At an individual level, the system has one objective: to place people in a suitable.
4: Bireysel düzeyde sistemin tek bir amacı var: insanları uygun ve anlamlı bir işe yerleştirmek. Ancak sistem sadece kişiyi işe eşleştirmekten daha fazlasını yapmalı. İyi işleyen bir istihdam hizmet sistemi, iş arayanlara doğru zamanda doğru yardımı da sunabilmelidir diyor. Mevcut sistemde iş arayan 1 milyondan fazla Avustralyalı yıllık 2 milyar dolarlık bir program kapsamında özel istihdam hizmet sağlayıcılarına başvurmak zorunda. Ancak bu uygulama adaletsiz ve cezalandırıcı olduğu gerekçesiyle şiddetli eleştirilere maruz kalıyor. Sosyal yardım ödemelerinin haksız yere askıya alınması ve kar odaklı hizmet sağlayıcılarla ilgili şikayetler sıkça dile getiriliyor. İki federal ombudsman raporu iş arama şartlarını yerine getiremedikleri için birçok kişinin sosyal yardım ödemelerinin kesilmesinin hukuka aykırı olabileceğini de ortaya koydu. Bakan açıkladığı değişikliklerin mevcut sistemin mükemmel olmadığını fark etmesinin bir sonucu olduğunu söylüyor.
5: The system is ill-equipped to respond to the diverse needs of over 1 million Australians who access this service.
4: Sistem her yıl bu hizmete başvuran 1 milyondan fazla Avustralyalının çeşitli ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip değil. Bu endişeler yüzlerce başvuru ve tanığın ifadesinden elde edilen kanıtlara dayanan 2023 yılında Avustralya İş Gücü Hizmetleri ile ilgili Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin nihai raporuna da yansıdı. Rapor, Avustralya İş Gücü Hizmetleri'nin tüm unsurlarında uygulanan tek tip yaklaşımın çok sayıda katılımcının sistemin dışında kalmasına ve sistemde verimsizliklere yol açtığını ortaya koydu diyor. Değişiklikler kapsamında yeni bir 3 aşamalı yaklaşım uygulanacak. Katılımcılar bireysel engellerini ve iş gücü piyasasından uzaklıklarını belirlemek için yeni değerlendirmelerden geçecekler. Bakan birinci aşamada dijital okuryazar olan ve iş bulmaya hazır olanlara dijital bir hizmet sunulacağını söylüyor. Mevcut hizmetlere kıyasla bir

0: Birinci hizmet kademesi daha az yoğun desteğe ihtiyaç duyan katılımcıları desteklemek için gerçekten etkili ve verimli bir yol olacak diyor. Bakan ikinci aşamanın beceri geliştirmeyi desteklemeyi ve işe dönme konusunda güven oluşturmayı amaçlayacağını söylüyor.
1: Supports under this service stream will focus on what we know works to get people into jobs.
0: Bu hizmet akışı kapsamındaki destekler insanları işe yerleştirmek için etkili olduğu bilinen aktif iş koçluğu, işe hazırlık desteği ve talep gören işlerle bağlantılı eğitim gibi uygulamalara odaklanacak. Ancak bu desteklerin katılımcının istihdam hedefleriyle ve yaşadığı yerde mevcut işlerle açıkça bağlantılı olması da gerekecek diyor. Üçüncü hizmet aşaması da daha karmaşık engellerle karşı karşıya olan kişilere destek sağlamak üzerine tasarlandı.
1: We know many people in this service stream won't have a linear path into work.
0: Bu hizmet akışındaki birçok kişinin işe giriş sürecinin doğrusal bir yol izlemeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle bu hizmet akışı güven ve yetkinliklerini geliştirmeleri için daha fazla zaman, esneklik ve destek sağlayacak diyor.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Yoksa açıkçası bu reformların zerre değeri yok diyor. Yeni açıklanan sistemin en tartışmalı unsurlarından biri karşılıklı yükümlülüklerin sürecin bir parçası olarak kalması. Karşılıklı yükümlülükler çerçevesi kapsamında sosyal yardım alan iş arayanlar ödemeleri almaya devam edebilmek için belirli görevleri yerine getirmek zorunda. 2025 yılında Senato'da yapılan görüşmelerde hükümetin otomatik hedef uyum çerçevesinin zarar verdiğinin ve bunun yasallığı konusunda soru işaretlerinin devam ettiğinin farkında olduğunu ortaya koydu. Ayrıca 2025 yılında bir ombudsman raporu özel istihdam hizmetlerinin insanları ağır mali cezalara çarptırırken kapsamlı hatalar yaptığını da ortaya koydu. Bakan Amanda Rishworth, hükümetin ombudsmanın tüm önerilerini kabul ettiğini ve bilgisayarca alınan otomatik kararlar üzerinde insan denetimini arttırmak için daha fazla kişi istihdam ederek yasal endişeleri de gider.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Hükümetin bireysel engellerden ziyade yapısal engellere odaklanması gerektiğini düşünüyor.
3: What we need to see is, you know, to renationalize these services. Of course there were issues with the Commonwealth Employment Service, but you know,
2: yapılması gereken şey bu hizmetleri yeniden kamulaştırmaktır. Elbette federal istihdam servisinde de sorunlar vardı, ancak şu anda olan şey bu hizmet sağlayıcıların bağlı olduğu hedge fonları ve yatırım şirketleri aracılığıyla milyarlarca doların yurt dışına aktarıldığını görüyoruz. Yani insanlardan alınan ya da insanlara yardım etmek için harcanması gereken paranın başka yerlere gönderildiğini ve bu şirketlerin karına dönüştüğünü görüyoruz. Bunu yapmanın çok daha iyi bir yolu, devletin bu hizmetleri yönetmesi ve bu finansmanların uygun şekilde ve ihtiyaç duyulduğunda insanlara yardım etmek için kullanıldığından emin olmasıdır, diyor. Jay Kuhn'ın bu nedenle hükümetin planladığı değişikliklerin yüzeysel adımlardan ibaret olduğunu söylüyor.
3: I mean, they had a three-tiered system under the Job Active system. Instead of stream 1, 2 and 3, they had stream A, B and C. So we're not really seeing a fundamental...
2: Yani aktif istihdam sistemi altında da 3 kademeli bir sistem vardı. Birinci, ikinci, üçüncü kademeler yerine A, B, C kademeleri vardı. Dolayısıyla bu zorlayıcı sistemlere zorla dahil edilen insanlara hizmetlerin sunulma biçiminde temel bir değişiklik görmüyoruz, diyor. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
2: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsun. Saatler 14.31'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Birkaç tane daha mesaj geldi, onları okumak istiyorum şimdi. Bondi Harry Bey'in mesajı şöyle: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin güçlü bir CHP'den güçlü bir muhalefete ihtiyacı var ki Türkiye'de güçlü kalsın demiş, onu söylüyor. Queensland'dan Mustafa Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle sakin konuşmasına çok şaşırdım. Ülkenin başına gelen en büyük iki felaketten biri demiş ve biraz önceki bölüm hakkında da bir şeyler yazmış. Maalesef Avustralya eski Avustralya değil. Bir insan herhangi bir iş bulup hayatını devam ettirmesi zor. Kazandığı paranın üçte ikisi kiraya gider ve ayrıca küçük işletmeler yavaş yavaş kapatıyor.

diyor. Bu 1 milyon insana istedikleri işi bulmak çok zor. Ayrıca yapay zekayı da unutmamak lazım. Herkesin işini elinden alabilir. Eskiden fabrikada çalışıp haftada 500 dolar kazanırken ev kirası haftada 140 dolardı demiş Mustafa Bey Queensland'den ve şu anda kişilerin, işsizlerin aldığı job seeker ödemesinin de geçime yetmediğini belirtiyor. Evet, son olarak yeni şehir yorumumuzu dinleyicimiz. Bugün bir hafta sürecek olan uzlaşma haftası dolayısıyla marketteki kasabımla uzlaştık. Bugünden itibaren bir hafta kilosu 74,95 dolar olan pirzola etine dakikalarca gözlerimi fal taşı gibi açıp bakarak kendisini kızdırmayacağım demiş esprili mesajında. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam edecek olursak her yıl 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında yapılan Reconciliation Week uzlaşı haftasının bu yılki teması All In. Herkesin her gün toplum içinde uzlaşı için uğraşması anlamına geliyor. Bu bölümü yayını arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.

0: 1993 yılından bu yana her yıl düzenlenen Ulusal Uzlaşma Haftası, Aborjin ve Torres Boğazı Adalı halkına anlayış ve saygıyı teşvik etmeyi amaçlayan, gücün ve dayanıklılığın kutlandığı bir hafta. Her yıl 27 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar Avustralyalılara ulusun ortak tarihleri, kültürleri ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuluyor. Bu tarihler uzlaşma yolculuğunda ve ulusun tarihinde iki önemli mihenk taşını merkezine alıyor. NITV'nin Ulusal Yerli İşleri Editörü ve aynı zamanda kanalın önemli programı The Point'in sunucusu Can Paul Janki bu iki mihenk taşını şöyle tarif ediyor.
1: One of course is the successful 1967 referendum.
0: Bu iki önemli olaydan birinin ilk kez Aborjin halkının varlığının anayasal düzeyde kabul edilmesini sağlayan 1967 referandum olduğunu söyleyen Janki, diğer olayın ise Yüksek Mahkemenin verdiği Mabo kararı olduğunu belirtiyor. Yüksek Mahkemenin 3 Haziran 1992'de aldığı karar sonrası Avustralya'nın yerli halklarının toprak ve su yolları üstündeki geleneksel hakları kabul edildi. Hukuki doktrin olarak Terra Nullius etkisiz hale geldi. Terra Nullius doktrinine göre Avustralya toprakları kolonileşme öncesi kimseye ait değildi. Böylece Yüksek Mahkeme İngiltere'nin 1788'de bu topraklara ilk adımını atmadan önce yerli halkın on binlerce yıl bu topraklarda yaşadığını kabul etti. Ulusal Uzlaşma Haftası 1993 yılında uzlaşma için dua haftası olarak başladı. O yıl aynı zamanda Uluslararası Yerli Halkları Yılı olarak kutlanıyordu. Bu özel hafta Avustralya'daki önde gelen inanç toplulukları tarafından da desteklendi. 1996'ya gelindiğinde ise Aborjin Uzlaşma Konseyi Avustralya'nın Ulusal Uzlaşma Haftası'nı başlattı. 2001 yılında uzlaşma konusunda ulusal liderlik sağlamaya devam etmek üzere Reconciliation Avustralya kuruldu. Uzlaşmaya desteklerini göstermek isteyen yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla Sydney Köprüsü'nden ve ardından da diğer şehir ve kasabalardaki köprülerden geçerek bir gösteri yürüyüşü düzenlendi. Ulusal Uzlaşma Haftası bugün iş yerlerinden okullara, erken öğretim kurumlarından toplum kuruluşlarına ve elbette Avustralya çapındaki bireylere kadar herkes tarafından kutlanan bir hafta. Bidjara ve Birigubba toplumları mensubu Profesör Jackie Higgins, Queensland Üniversitesi'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden biri. Jackie Higgins'in annesi Rita Higgins, 1967'de Aborjin ve Torres Boğazı Adalı halkının nüfus sayımına dahil edilmesi için yapılan referandumda Avustralya halkından %90'ın üzerinde ezici bir oy aldığı oylama sırasında görev yapanlardan biriydi.
2: National Reconciliation Week is always a week to

0: really feel excited about.
1: Ulusal Uzlaşma Haftası her zaman heyecan verici bir haftadır. Ancak aynı zamanda daha önümüzde uzun bir yol olduğunu da gösteriyor diyen Jackie Huggins, pek çok olumlu şeyin gerçekleştiğini görsek de hala mücadele etmemiz gereken ve halkımız için adaleti sağlamak üzere dikkatli olmamız gereken birçok olumsuzluk var diye devam ediyor. Profesör Huggins, İş, yerli halklara ve toplumun geri kalanı arasındaki refah farkının kapatılmasına geldiğinde pek ilerleme kaydedilmediğini veya kazanımların çok uzun sürdüğünü söylüyor.
0: It will take hundreds of years to reach any kind of parity with non.
1: Tüm bu seviyelerde yerli olmayan Avustralyalılarla herhangi bir eşitliğe ulaşmak yüzlerce yıl alacak diyen Huggins, Queensland'de treaty yani kalıcı anlaşma ve truth telling yani tarihi gerçeklerin ortaya çıkması konusunda programlar önerdik ama bunlar hükümetler tarafından reddedildi diyor. Ancak ilk uluslar halklarının adalet için hala mücadele vermeye kararlı olduklarını da ekliyor. Özellikle adalet sistemi tarafından hapse konan gençlerin sayısında, bakım kurumlarına, koruyucu ailelere giden çocukların sayısında bir azalma olmadığını söyleyen Profesör Huggins, barınmadan eğitim ve istihdama kadar Aborjin ve Torres Boğazı adalı halkının yaşam tarzını ihlal eden pek çok unsurun sürmekte olduğunu vurguluyor. Profesör, bu yılki temanın şimdiden geleceğe köprü adını taşımasının önemine dikkati çekiyor ve Avustralya'da köprü yürüyüşünün 25. yıl dönümü olduğunu hatırlatıyor. 25 yıl önce burada Brisbane'da yaklaşık 80 bin kişi yürüdü ve bu bizim için çok büyük bir destek oldu. Şu anda hala aynı heyecanı yaşayan pek çok genç var diyen Huggins, 45 yıldır sürdürdüğü mücadelenin meyvelerini de ölmeden önce görebilmeyi diliyor. Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi 2025 Uzlaşma Haftası'nı Torres Boğazlı sanatçı Gail Mobo tarafından Endeavour gemisinin güvertesi etrafında elle boyanmış 12 kaplumbağa kabuğunun bir enstalasyonuyla kutlayacak. Bu kaplumbağa kabuklarının önemli bir geçmişi var. 11 Haziran 1770'te Kaptan James Cook'un gemisi Endeavour, Queensland'in kuzeyindeki bir mercan kayalığında karaya oturdu. Burası Gugu yerli toplumundan Yi Mitir halkının yaşadığı bölgeydi. Endeavour'ın karaya oturduğu resif aynı zamanda birkaç klandan oluşan Doğu Yalanji Aborjin halkına ait olan geleneksel deniz ülkesinin bir parçası. Bölge müzesinde yerli programları müdürü olarak görev yapan Matt Paul, Kaptan James Cook'un bu bölgede 6 hafta geçirdiğini aktarıyor.
2: They ended up spending about 6 weeks there and there was all these different sorts of interactions that happened, but one of the most significant.
1: Orada yaklaşık 6 hafta geçirdiler ve farklı farklı şekillerde toplumla etkileşimleri oldu. Ancak bunlardan en önemlisi, Gugu Yimitir halkından bazı bireylerin bir gün tekneye geldiklerinde tekne güvertesinin yetişkin deniz kaplumbağalarıyla dolu olduğunu görmeleriyle dehşete düşmeleri oldu, diyor. Çünkü tam üreme döneminde toplamışlardı kaplumbağaları diyerek olayı anlatmaya devam ediyor müze görevlisi. Matt Paul, yerli halkının kaplumbağaların toplanmasını büyük bir ihlal olarak gördüğünü söylüyor. Olayı bir süpermarkete girip hiçbir şey için ödeme yapmamak gibi bir şey diye tanımlayan Paul, Cook ve adamlarının yerli halkı tarafından yasaları çiğnemekle suçlandıklarını ve dahası karaya çıktıklarında karşılaştıkları tepki üzerine Kaptan Cook'un ateş ettiğini ve bu olayda bir yerlinin yaralandığını anlatıyor. Müzedeki koleksiyon ve sergilerde ilk uluslar halklarının çağdaş seslerine öncelik vermeye özen gösteren müze görevlisi Paul, bu kez arazi hakları aktivisti Eddie Mabo'nun kızı Gail Mabo'nun bir enstalasyonuna yer vermekten gurur duyuyor. NITV'den Jean-Paul Junkie, Ulusal Uzlaşma Haftası'nın tarihinin 1990'ların başına kadar uzandığını söylüyor. 1991'de aborjinlerin gözaltında ölümleriyle ilgili bir kraliyet komisyonu vardı. Bu komisyondan çıkan tavsiyelerden biri, Avustralya'daki yerli avantajını ele almak için bir tür uzlaşma olması gerektiğiydi. Bu tavsiyeden yola çıkılarak 10 yıl boyunca bu ülkenin yerli ve yerli olmayan halkları arasındaki ilişkiyi onarmak için bir süreç yaşadık. Şimdi 2025'te henüz tamamlanmamış olan uzlaşmada eksik kısımları tamamlamayı amaçlıyoruz diyen Junkie, aslında Avustralya'da federasyonun 100. yılı olan 2001 yılına kadar uzlaşmaya varacaklarını umduklarını ama sandıklarından uzun sürdüğünü söylüyor. Jean-Paul Junkie bu yılki temanın uzlaşma hareketi için kilit bir yıl dönümü üzerine inşa edildiğini söylüyor.
2: It's taken a bit longer but that theme is still current that they're looking.
1: Ünlü Sydney Limanı Köprüsü uzlaşma yürüyüşünden bu yana 25 yıl geçtiğini, 2000 yılında 1991'den itibaren 10 yıllık süreçte halkın uzlaşma konusunda gerçekten bir ivme kazandığı yıl olduğunu söyleyen Jean-Paul Junkie, bu durumun Sydney Limanı Köprüsü'nde 250 binden fazla insanın katıldığı bir yürüyüşle simgeleştirildiğini anlatıyor. Junkie, bu yılki Ulusal Uzlaşma Haftası'nın bu ivmeyi geliştirmek ve halk hareketinin ruhunu yeniden yakalamak için harika bir zamanlama olduğuna inanıyor. 2023'te yapılan parlamentoya ses referandumu sonrası halkın uzlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylediğini ifade eden Junkie, bitmemiş bu işi bitirmemiz gerekiyor diye konuşuyor. Profesör Jackie Huggins ise toplumun yerli olmayan üyelerini de değişim baskısına katılmaya çağırıyor.
0: Maintain the rage to really educate themselves and their families around what.
1: Bu konudaki mücadeleyi sürdürmek, gerçekler ve adalet mücadelesinde müttefik olmak için halkın eğitilmesi sağlandığında sadece ilk uluslar halkının gerçek kurtuluşunun değil, aynı zamanda ülkede olması gereken sosyal adaletin de sağlanacağını söylüyor Profesör Huggins.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
8: SBS Türkçe'ylesiniz.
0: Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç tane son dakika gelişmesini size paylaşmak istiyorum. Federal hükümet, uluslararası firma 3M'e 2 milyar dolarlık tazminat davası açtı. 3M'in ürettiği yangın söndürme malzemesinin Savunma Bakanlığı'na ait tesislerde böyle Forever Chemicals dedi.

0: dedikleri hiçbir zaman yok olmayan, doğada kalan ve zehirleyen kimyasallara neden olduğu, buradaki kimyasalları temizlemek için de şimdiye kadar federal hükümetin 1 milyar dolar harcadığını söylüyor. 3M'de bu malzemeyi kendilerinin Avustralya'da üretmediği konusunda kendilerini savunacaklarını söylüyorlar. 2 milyar dolarlık şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük tazminat davası federal hükümet tarafından. Bir başka gelişmede Suriye'den Avustralya'ya gelen ve IŞİD gelinleri olarak bilinen bir kadının daha suçlandığı belirtildi. Toplam suçlanan kadın sayısı Suriye'den gelip IŞİD'le ilişkili olan 4'e çıktı. Diğer gelen kadınların da soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Bu arada bu en son suçlanan kadın da son birkaç hafta içinde gelenlerden değil, geçen sene gelenlerden biri Melbourne'da. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, aracımıza koyduğumuz yakıtın tavan yaptığı bugünlerde tasarruf için yapabileceğiniz şeyler var. Biri aracınıza koyduğunuz yakıtın türü.
1: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
0: Avustralya genelinde sürücüler yakıt fiyatlarının artması nedeniyle benzin istasyonlarında daha fazla para ödüyor. Peki depoyu doldururken daha ucuz benzin seçeneklerini tercih etmek mantıklı mı? Cevap büyük ölçüde motorunuzun gereksinimlerine bağlı. Çünkü her yakıt her araç için uygun değil. Avustralya'daki benzin istasyonlarında bulunan başlıca yakıt türleri arasında farklı kalitede kurşunsuz benzin, etanol karışımlı benzin ve dizel bulunuyor. Benzinciye gidince karşınıza 3 tür benzin pompası çıkar. Normal kurşunsuz benzin olarak bilinen 91 oktanlı yakıt, premium kurşunsuz 95 oktanlı ve 98 oktanlı yakıt. Bu sayılar farklı hesaplama yöntemleri nedeniyle diğer ülkelerdeki benzin pompalarından biraz farklı görünebilir. Ancak Zach Eman bunların aynı yakıt kalitesine karşılık geldiğini söylüyor. Kendisi şu anda Batı Avustralya Üniversitesi'nde işletme eğitimi rektör yardımcısı olarak görev yapan bir kimya mühendisi profesörü.
2: So if you go to the US for instance, you'll see low, medium and high grade octane.
0: Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne giderseniz düşük, orta ve yüksek oktanlı yakıtların geleneksel olarak 87, 89 ve 91 olarak etiketlendiğini görürsünüz. Burada ise 91, 95 ve 98 olarak belirtilir. Her durumda bu sadece devletin hesaplama yöntemiyle ilgili. Ancak işin aslı bunların nihayetinde uluslararası düzeyde uyumlu hale getirilmiş olmasıdır diyor. James Williams, oktan derecesinin bir yakıtın erken yanmaya karşı direncini ölçtüğünü açıklıyor. Williams, Victoria Kraliyet Otomobil Kulübü, RACV'nin politika direktörü.
3: So the octane number on the bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock.
0: Benzin pompasındaki oktan sayısı bir yakıtın motor vuruntusuna karşı ne kadar dirençli olduğunu gösterir. Sayı ne kadar yüksekse yakıtın kalitesi o kadar yüksek demektir. Daha yüksek oktan değeri daha yüksek fiyat anlamına da geliyor. Ancak bu mutlaka daha iyi motor performansı veya yakıt tasarrufu anlamına gelmez. RACV'den Williams, yüksek performanslı veya spor bir araç kullanmıyorsanız yakıt hacmi başına kat edilen kilometre sayısı açısından kurşunsuz 91'in genellikle en uygun maliyetli seçenek olduğunu söylüyor.
3: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback.
0: Geleneksel bir araç, örneğin küçük veya orta boy bir SUV ya da hatchback kullanıyorsanız 91 oktanlı yakıtla 98 oktanlı yakıtla elde edeceğiniz kadar yakıt verimliliği elde edebilirsiniz diyor. Ve tabii ki 91 oktanlı yakıt daha ucuz. Ancak bu 98 oktanlı benzinin aracınız için kötü olduğu anlamına gelmez. Sadece yüksek performanslı bir aracın yüksek oktan seviyesinden en iyi şekilde yararlanacağı ve normal aracın bu kadar verimli kullanamayacağı anlamına gelir diyor. Öte yandan aracınız daha yüksek oktanlı yakıtla çalışacak şekilde tasarlanmışsa 91 oktanlı yakıt kullanmamanız önerilir. Aracınızın yakıt kapağının içindeki etiket veya kullanım kılavuzunda üreticinin önerdiği oktan derecesi belirtilmiştir.
3: that if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how
4: yanlış benzin türü kullanırsanız bu sadece yakıt verimliliğinizi ve aracınızla gidebileceğiniz mesafeyi etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda işletme maliyetlerini ve zamanla motorunuzun aşınmasını ve hasar görmesini de etkileyebilir diyor. Ayrıca dizel araca benzin koymak veya benzinli araca dizel yakıt koymak da son derece sakıncalı. Dizel araç kullanıyorsanız aracınızın yenilenebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir bir yakıt türü olan biyodizelle uyumlu olup olmadığını üreticinize danışmalısınız. Değilse normal dizel kullanmaya devam etmelisiniz. Avustralya'da en yaygın etanol benzin karışımı E10'dur. Bu karışım bitkisel kaynaklı bir yakıt olan %10 etanolle %90 kurşunsuz benzinin karışımından meydana gelir. Oktan derecesi daha yüksektir ve pompada daha ucuzdur. Ancak bu yakıt masraflarından tasarruf edeceğiniz anlamına gelmiyor.
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a
4: biraz etanol eklemek oktan değerini arttırır. Böylece aynı miktarda yakıtta arabanızdan biraz daha fazla güç elde edersiniz. E10 kullanmanın tek dezavantajı yakıtın biraz daha hızlı bitmesi. Yani 100 kilometre yol kat ettiğinizde tükettiğiniz yakıt miktarında yaklaşık %3'lük bir artış fark edersiniz. Ancak fiyatı daha ucuz ve sonuçta bu iki faktör birbirini dengeleyebiliyor diyor. Aman, aracınızın E10'la uyumlu olup olmadığından emin değilseniz üreticinin kılavuzuna bakmanızı veya web sitesini ziyaret etmenizi öneriyor.
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be
4: genel bir kural olarak son 20 yıl içinde üretilmiş araçların E10'la uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka kuralsa araçta karbüratör varsa muhtemelen E10'la uyumlu olmayacağıdır diyor. Son olarak Avustralya'da yakıt kalitesinin tüm benzin istasyonlarında standart olduğunu unutmayın. RACV sürücülere en iyi yakıt fiyatını bulmak için farklı istasyonları gezmelerini tavsiye ediyor. Sonuçta benzinciler arasında kalite farkı olmamalı. Bütçesine dikkat eden sürücüler için üreticinin gereksinimlerini karşılayan en ucuz yakıtı bulmak genellikle en ekonomik seçimdir.
1: SBS Audio podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
0: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz ancak onu en son mesajlarımızı paylaşmadan önce sizle bu yakıtla ilgili, yakıt kriziyle ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran askeri üslerine yönelik yeni bir saldırısı olmuş. Hürmüz Boğazı yakınlarında İran medyası da karşı saldırı düzenlediğini söylüyor. Amerikan üslerine doğru kuvvette hava savunma sistemlerinin İran'dan kaynaklanan drone yani İHA ve füze saldırılarına karşı devreye girdiğini söylüyor. Bu son günlerdeki gelişmelerden sonra petrolün yeniden fiyatının arttığı belirtiliyor. Bu yakıt krizi kısa sürede sona erecek gibi görünmüyor. Bunu da belirtelim. O yüzden en ufak bir değişiklik, daha verimli kullanmak size cüzdanınızı koruyacak bir gelişme olur. Bu arada yarınki hava durumunu da size paylaşmak istiyorum. Perth yağmurlu 19, Adelaide yağmur artıyor 19, Melbourne parçalı bulutlu 15, Hobart yağmur bekleniyor 17, Canberra güneşli 19, Wollongong yağmurlu 20, Sydney yağmurlu 21, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane parçalı bulutlu 23, Cairns güneşli 27 ve Darwin güneşli 31 santigrat derece olarak öngörülüyor. Bir sonraki yayınımız yarın 29 Mayıs 2026 Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugünkü parçamız "Bugün Bayram Günüdür".